0: Gelecek anılarımızda, geçmişimiz ise sadece bir tahmin.
1: Ich hoffe, dass der Krieg bald endet.
2: Die Zukunft? Umsehen, umräumen, umbauen.
3: I propose we do all that we can to protect